Şimdi bir şey bulamadım. Şimdi bir şey bulamadım. Şimdi bir şey bulamadım.